Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Model Uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Tekniterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gelik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Like Chopin.
1: Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Lisesi Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Sağcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE, Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktora öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Aşçılık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl aşçılık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle aşçılık öğrencileri olarak mutfağa girdik, minik anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite. 2, 3.

değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorununu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış aktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Thanks. I guess I'm a good time. Yeah.

Merhabalar, ismim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

0: Herkese merhaba. Yaşarken Fark Ettiklerim programında bu cuma iş yerinde kadın olmak, iş hayatında kadın olmak diye bir seri başlatmıştım. Ve ikinci konuğum şu anda karşınızda. Konumla ilgili bir yerden bağım var, onu söyleyebilirim. Yurt dışına taşındığınızda sanki yurt dışına taşındınız ya, dünyadaki her şey çözülmüş gibi, böyle bütün sorunlar, problemler hepsi bitmiş. Sen yurt dışına taşındın, paçayı kurtardın kızım diyen bir bakış açısı var. Şimdi aynı benim gibi yurt dışında, kendisi Londra'da yaşıyor ve çalışan anneliği deneyimliyor. O da benim gibi Türkiye'de ve yurt dışında deneyimledi. Bugün o çalışan anneliğin yurt dışı kısmını daha çok konuşacağız. Daha neler neler konuşacağız. Karşınızda Burçin Yalçın Fulkar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba. Şimdi sende de oluyordur. Ben böyle buradan girmek istedim. Çünkü benim de en çok canıma dokunan kısım burası oluyor. Evet. Çalışan annelik Türkiye'de ve çalışan annelik yurt dışında. Sen şu anda Londra'dasın. O deneyiminden bahsetmeni istiyorum ama böyle kısaca hani Burçin kimdir? Bir onu da bahsedersen çok sevinirim.
1: Olur. Burçin hayata karşı çok böyle iştahlı bakan, daha çok çalışmayı seven, daha çok sorumluluk almayı seven, koşturmayı, her projede yer almayı seven, aktif hem evde hem işte hem sosyal hayatında arkadaşları tarafından da çok aktif bir insan olarak tasvir edilen bir kişiliğe sahibim. Türkiye'deki kariyer hayatım boyunca bir noktada acaba ben bu işi yurt dışında da yapabilir miyim? Yurt dışında çalışsam nasıl hayal kurardım ve nasıl insanlarla çalışmak isterdim diye kendime bir vizyon edindim ve bir hayal kurdum hayatımın bir döneminde. Sonra o insanlar karşıma çıkınca da hayalim gerçekleşti.
0: Kaç yıldır yurt dışındasın? Yani Londra'dasın Burçin?
1: 6 yıl bitti, 7. yılımdayım. Ve 7 yıl bir fiil... 3 şirket olmak üzere 3 şirket değiştirdim. Bir fiil iş hayatındayım.
0: Şimdi burası da önemli. Yurt dışına gidip çalışamayanlar da var tabii ki de. Sen hem Türkiye'de peki annelik tarafından da biraz bahseder misin? Şimdi iş tarafını biraz da annelik rolünü de duyayım. Ondan sonra sorularımı sorayım.
1: Tabii. Türkiye'de bir şirkette çalışırken 2015 yılında bir oğlum oldu ve Türkiye'de 4 yıl kadar anneliği deneyimledim çalışan anne olarak kurumsal bir şirkette. Daha sonra İngiltere'ye taşındım ve burada da 6 yıl olmak üzere toplamda 11 yıl, oğlum 11 yaşında, 11 yıldır da anneliği ve çalışan anneliği deneyimliyorum.
0: Wow, süper. Şimdi o zaman ben o merak edilen kısma geçmek istiyorum. Yani 7 yıl yurt dışı deneyimi hiç az değil. Türkiye, yurt dışı, sen kendi deneyiminden neler yaşadın? Bu programda hep doğru ya da yanlış değil. Herkesin deneyimini masaya getiriyoruz. Ben senin deneyimini merakla bekliyorum. Çünkü benim henüz daha 6 ay oldu. Sende neler oluyor çok merak içindeyim.
1: Açıkçası ilk taşındığımız zaman ilk 6 ay, 1 yıl hatta ben kendimi turist gibi hissettim. Çok şanslıydım. Bir arkadaş grubum bir tekstil şirketinde çalışıyorlardı ve hemen benim CV'mi verdiler ve patron hemen kabul etti. O konuda belki tanıdıklarım olduğu için İngiltere'de, Londra'da biraz daha şanslıydım. Ve dolayısıyla hem çalışırken para kazanmaya başlamışken diğer taraftan da İngiltere'yi keşfediyordum. Bu birinci yıl mükemmel geçti. Hep böyle turist gibi merkeze gidiyorum, geziyorum, ormanları deneyimliyorum, işte doğa. Oğlum hemen okula başladı. Okul hayatını deneyimlemeye başladım. Çünkü Türkiye'deki sistemden çok farklı bir sistem var. Ve kültürel olarak adaptasyonun yanında onların geleneklerine de adapte olmanız gerekiyor aynı zamanda. Ve büyük bir koşturmanın içinde buluyorsunuz kendinizi ama mutlusunuz. Sonra ikinci yıl Covid'in de gelmesiyle beraber İngiltere'nin ve dünyanın kapanmasıyla birlikte bayağı zorlandık o sistemde. Çünkü hiç kimseyi tanımıyorsunuz, zaten dışarı çıkma yasağı var ve büyük bir kaygı içerisindesiniz. Acaba İngiltere'de şu anda sisteme daha yeni dahil olmuş birisi olarak burada kalacak mıyım, geri dönecek miyim? O bir yılı çok kaygılı bir şekilde geçirdik. Bütün işte devlet çünkü sisteme girmeyenler için ödemeleri yapmadı. Ama sisteme girişleri olanlar için ev kiralarının bir kısmını, işte yiyecek içecek giderlerinin bir kısmını ödedi. Ve biz de o şanslı gruptandık. Çünkü sisteme girişimiz 9-10 ay olmuştu ve dolayısıyla devlet bizim de masraflarımızı karşılamayı kabul etti. Ve sonra bir rahat bir nefes alabildik. Sonra ikinci kapanma gerçekleşti. Ben bu esnada eski şirketinden çok memnunsuzdum. Ve yeni bir şirket arayışı içerisindeydim. Bu arada hayat durdu. Şirketler ofislerini kapattı. Fakat online çalışma devam ediyordu. O sisteme hemen geçiş yaptılar. Sonra bir şirketle görüştüm. O İngiliz şirketiydi. Hemen beni işe almayı kabul etti. Bu sefer başka bir problem ortaya çıktı. Covid esnasında yüz yüze görmediğim, hiç tanımadığım insanlarla birlikte uzaktan bir iş yürütmeye başladım. Orada da çok büyük kültürel iş yapış şekillerinin farklılıkları beni inanılmaz zorladı. Bu esnada online dersler, oğlumun derslerini de takip etmem gerekiyor ve bir evin içerisindeyiz. Tüm dünyada zaten belirli acılar yaşandı bu konularla alakalı. Daha sonra hayat biraz normale dönünce rahat bir nefes alabildik. Oğlum okuluna biraz daha alıştı. Yüz yüze artık eğitim devam etmeye başladı. Okullar biraz daha erken açıldı. Ben evden çalışmaya devam ettim. 5 gün evden çalışıyordum. Bu esnada oğlumu sabah okula götürüyorum, bırakıyorum. Geliyorum, işlerimi hallediyorum. Eşim food supply chain, gıda sektöründe olduğu için onu şey yaptılar. Ona bir belge çıkarttılar. Onun çok evde kalmasına gerek olmadı. Ama bütün o ev sorumluluğu, okul ve İş hayatının sorumluluğu biraz benim üzerimden devam etti. Bu esnada tabii ki bir de şöyle bir şey var. Çalışan anne olup iş hayatına adaptasyonunuz bir tarafta, bir de hiç bilmediğiniz bir kültürün eğitim sistemine adapte olmak zorunda kalıyorsunuz. Her şeyi çok farklı yapıyorlar. Bölmeyi bile tersten yapıyorlar. Yani çocuk okuldan sorularla geliyor. Anne bunları cevaplamamız gerekiyor. Ben ChatGPT olmadan sanki ilkokulu İngilizce olarak baştan okuyormuş gibi önce ders çalışıyorum, sonra çocuğa öğretmeye çalışıyorum. Yani böyle bir sistemden geçiyoruz. Hala da geçiyoruz. Şu an
2: sadece eğitim de değil aslında baktığında. Yani iş hayatı da aynı şekilde. Yani o kültürü baştan itibaren anlamış, öğrenmiş, içinde yoğrulmuş oluyorsun. Tabii bunun içerisinde hem yurt dışındasın, bir de Covid deneyimi var. Tabii
1: bir de Covid. Kesinlikle. Kesinlikle.
2: Ama senin en önemli nokta herhalde şu ana kadar anlattıklarında bir iş hayatının içinde olman. Evet, öğrenmesi zor, belki acılı bir süreç ama bir meşgalen var. Bu çok çok kıymetli. Çünkü Covid döneminde yurt dışından çok dönen insanlar oldu. Tabii o da bir seçim. Fakat dönmelerinin ana nedenlerine hep baktığımızda kendi işlerini yapamama, evin içerisinde kalma ve başka bir meşguliyet bulamadıkları için de ev içerisinde şiddetli bir iletişimsizliğin başlaması olduğunu çok net gördük. Aslında senin hikayende bu çok var. Şimdi yurt dışında bir çalışınca hemen sorular şöyle soruluyor. Ya sponsorship nasıl alınabiliyor? Sen alabildin mi? Orası bizim konumuz değil ama senin yurt dışında iş bulmanı kolaylaştıran sende neler vardı? Belki birkaç onları da söyleyebilir misin? Dilin
1: tabii ki.
2: Yani bu da çok merak edilen konu.
1: Evet, çünkü aslında şöyle, ben İngiltere'ye taşınmadan önce üniversiteyi bitirdikten sonra 2 yıl au pair vizesi vardı o zaman İngiltere ile Türkiye arasında. Ben au pair vizesiyle İngiltere'ye gelip bir ailenin çocuklarının bakımına yardımcı olmuştum ve bu esnada da dil eğitim kurslarına gidip İngilizcemi geliştirmiştim. Ve bir de burada benim İngiliz arkadaşlarım, referanslarım vardı. Dolayısıyla Türkiye'ye döndüm, evlendim, iyi bir şirkette kariyer yaptım, 8 yıl çalıştım. Ondan sonra düşündüm ki artık tamam, biraz da bakabilirim İngiltere'de neler yapabiliyorum. Karşıma seçenekler çıktı. Ankara Anlaşması eşim yaparak ben dependent olarak başvuru yaptık. Şimdi Ankara Anlaşması da kaldırıldı galiba. Evet, Ankara anlaşmalı eşim olduğu için onun üzerinde şirket onun üzerine kurulu olduğu için ben çalışma vizeli olan bağlı kişi olarak geldim. Dolayısıyla hem referansım var hem de
2: Evet.
1: İngilizcem o kadar da kötü de değildi. Bir interview geçebilecek kadar İngilizcem de vardı. Ve arkadaşlarımın yardımıyla ilk şirkette hemen 2 yıllık bir deneyim edindim. Çünkü bana görüşmelerde ilk sorulan şey İngiltere pazarında deneyiminiz var mı? İngiltere pazarından bir referansınız var mı? Size kim referans olabilir? Orada hemen benim tabii ki bir önceki şirkette bir küçük de olsa bir altyapım olduğu için hemen onu orayı sağlayabildim, bu şartları sağlayabildim.
2: Evet, burası çok önemli. Belki hani kariyerinde kendinin çocuğunun kariyerine de yön vermek isteyenler olursa üniversite alanında atılan adımın
1: Evet.
2: ne kadar önemli olduğunu, global arkadaşlığın ne kadar kıymetli olduğunu,
1: Çok kıymetli.
2: sanki senin zihninde hep bir yerde bir hedef varmış da. Sen o
1: Sanki.
2: hedefe doğru gidiyormuşsun gibi hissettim. Çünkü genellikle işi öyle bir sorun olarak anlatan yurt dışında insanlar var ki, ama yolculukta şunu görüyorum. Sen zaten onu bakış açınla kolaylaştırmışsın bir. Bir de geçmişte attığın adımlarla birlikte aslında onun da ekmeğini yiyorsun. O yüzden çalışmak
1: Kesinlikle.
2: aslında sürecin içerisindeki en önemli noktalardan biri görünse de, eğer şu anda çalışmak isteyenler, yurt dışında olmak isteyenler varsa, tabii ki de bunun bambaşka koşulları var. Ama İngilizceyi ya öğrenemedim işte, bir türlü konuşamıyorum. Bir yolunu bulup onu öğrenmek önemli. Global alanda referanslar edinmek ve deneyimler edinmek
1: Kesinlikle.
2: önemli. Ve senin söylediğin gibi küçük büyük demeyip
1: Evet.
2: pazarda mutlaka o deneyimi alarak ilerlemek çok önemli ki aslında orada çalıştığın 2 yıllık deneyim sana başka bir işi,
1: Evet.
2: aynı zamanda Covid sürecini de
1: Kesinlikle.
2: kolaylıkla geçirmeni sağlamış. Çünkü şöyle düşündüm. Yani geldiğini hayal et. İşinden ayrılmışsın. Zaten iş kimliğin yok. Anne kimliğinde bambaşka bir yer. Memleketten ayrıldığın için vatandaş kimliğin yok. Üç kimliğin olmadan, sıfır
1: Kesinlikle.
2: bir kimlikle, sadece eş ve anne kimliğiyle orada olmak çok
1: Zorlayıcı.
2: zorluyor insanları. Ve sen o kimliklerin var, sen böyle yıkıp tekrar yaratmışsın. Ama o kimlikler durduğu için köklerinden sökülmemiş gibi geldi.
1: Çünkü burada şöyle bir şey var. Biz hayat boyu edindiğimiz deneyimlerde, istersek Türkiye'de, istersek dünyanın başka bir ucunda bir yere, diğer başka bir deneyime başlarken aslında sıfırdan başlamıyoruz. Evet, yeni bir ülke, yeni bir kimlik, kesinlikle büyük bir adaptasyon hem iş hayatına, hem okul, hem sosyal çevre olarak. Ama bizim getirdiğimiz background'ın arka plandaki altyapının cebimizde olduğuna ben çok inanırım. Yani ben hayatımda bir sürü insan biriktirdim. Yani o insanları biriktirmeye de devam ediyorum. O sosyal çevreyi kurmak için çaba harcıyorum. Belki İngiltere'ye geldikten sonra biraz daha utangaç olup içime kapansaydım. Tabii ama burada dilin çok büyük etkisi var. Çok az dahi konuşabiliyor olsanız dahi cesursanız ve o iletişimin içinde kendinizi bulmaya çaba gösteriyorsanız bütün kapılar açılıyor. Ama utangaç olup kendi dünyanıza kapandığınız zaman hiç kimse gelip size şey demiyor ki Burçin bir şeye ihtiyacınız mı var? Yani yardım edeyim demiyor. Benim çok yakın komşum İsveçli, oğlumun en yakın arkadaşları zaten burada 90'lar, bizim böyle yaşadığımız 90'lar gibi bir okul çevresi var. Herkes okula yürüyerek gidiyor ya, hepsi
2: Evet.
1: komşumuz. Teknik olarak İsveçli birisi Yeni Zelandalı. Ben hemen onlarla tanıştım. Tabii ki burada çocuk da çok büyük faktör. Hemen
2: Tabii.
1: çevreniz genişliyor. Hemen onlarla dedim ki benim küçük bir WhatsApp grubuna ihtiyacım var. Ben bilmediğim şeyleri size sorabilir miyim? Tabii ki dediler, hemen kabul ettiler. Yaklaşık 6 yıldır aynı WhatsApp grubumuz var ve sürekli oradan haberleşiyoruz. Mesela okulda bir şey oluyor. Bana bir mektup geliyor, bir e-mail geliyor. Diyor ki yarın çocuklar okula tin getirecekler. Aman Allah'ım, tin nedir? Yani teneke kutu, evet, ama bu ne için, nasıl götürülecek bilmiyorum. Sonra hemen koşuyorum, o İsveçli arkadaşımın kapısını çalıyorum. Bir şişe şarap, bir çiçek bazen. İşte diyorum ki burada ne demek istiyor, ben anlamadım. Ha Burçin'cim, işte marketten bir tane konserve alacaksın. Bu

0: artık yeni iletişim ağları kurmaya.
1: Evet. Ama çok güzel bir noktaya değindin. Gerçekten ya, dışa dönük olmak başka bir şey. İhtiyacının farkında olup ve kendini kapatmadan, utanmadan, sıkılmadan iletişime dahil olmak çok önemli. Çünkü İsveç kültüründe de, Yeni Zelanda kültüründe de aslında, yani bireysel kültürler daha fazla ve o bireysel
0: Evet.
1: kültürlerin toplumsal bir bakış açısıyla destek sağlamasını, bizdeki imece yönteminin olmasını beklemek yerine, beklemeyi seçen değil de iletişime dahil olan tarafın aslında Burçin olayları kolaylaştırmış. Ama sen neyi istediğinin çok farkındaymışsın ve istediğini almak için de dahil olmuşsun. Çok çok güzel bir örnek bence. Yaşarken ve bizi dinleyen %27'lik de bir kesim var, göçmenler. Belki onlar da birilerinin kapısını çalmaya cesaret ederler senin bu söyleminde.
0: Umarım, umarım her zaman rahat olun. Gerçekten rahat olmak bazı şeyleri çözüyor. Hiçbir şeyi kişisel algılamamak bazı sorunları çok rahat çözüyor. Benim de şimdi 7 yılda İngilizcem çok daha iyi gelişti tabii ki. Ama başlarda hep kekeleyerek konuşuyordum. Ama sonuçta utanmıyordum çünkü o derdimi o an anlatmak zorundayım yani. Onlar da sabırla dinliyorlardı gerçekten. Bilmiyorum, karşılıklı duygusal geçişler de çok fazla oluyor. Mesela bir şey anlatamadığınızda bazen gerçekten sizi anlamadıklarını düşündüğünüzde büyük bir hüsrana uğramış gibi büyük bir duygu yoğunluğu çöküyor size. Ya ben kendi ülkemde olsam bunlarla niye uğraşacaktım ki? Kolaylıkla her şeyimi hallediyor olacaktım. Zihninizde bir yön enerji harcamak istemiyor. Beyniniz diyor ki sen geriye dön, geriye dön, eskiyi yap. Çünkü orası senin bildiğin yol. Ama bir anda eğer fark edersen, hayır ya burası benim istediğim yol. Buraya giderken de bazı sıkıntılar olacak. Yani
1: Evet, ya bunlar da aslında bu yolculuğun bir parçası.
0: bir parçası, evet.
1: Sonra ikinci iş ve üçüncü iş, bu işlerin
0: Üçüncü iş.
1: içerisindeki annelik. Ya ben aslında bu hem iş değiştirmeye hem zaman ilerledikçe, şimdi kültürün, doğduğun büyüdüğün topraklardan farklı bir kültüre doğru geçtin ya, böyle zaman ilerledikçe anneliğinde, çalışan annelik kimliğinde kültürün sana nasıl etkileri olduğunu gözlemledim.
0: Çok etkisi. Çok
1: Örnek,
0: etkisi.
1: mesela bize böyle küçük
0: Şimdi
1: yaşamdan örnekler versen.
0: siz bu soruyu bana 2 yıl önce sorsaydınız ben derdim ki annelik nedir diye bana sorsaydınız ben de derdim ki çocuğuma güzel bir kanat takmak. Çocuğumun hayatını mükemmel hale getirmek, onun hayatını olabildiğince en güzel şekilde idame ettirebilmesi için ona güzel şartlar sunmak gibi söylerdim. Ama şimdi işte buraya gelip özellikle Covid'den sonra tabii ki sosyal hayat daha hızlandı.
1: Tabii.
0: Orada benim öğrenme potansiyelim daha hızlandı. Ama şimdi ne derim biliyor musunuz? Sadece eşlik etmek. Yani onun da sizinle yaşadığı bir deneyim var ve biz uzayı tabii ki İngiltere'ye getirirken ona sormadık. Çünkü küçücük
1: Evet.
0: bir çocuğun omuzlarına böyle bir sorumluluk yükleyemezsiniz. Ben karar verdim, seni burada okutmak istiyorum. Ben de bu ülkede yaşamak istiyorum dedim. O da hayatına oradan adapte oldu ve devam ediyor. Devam ederken çok zorlandığı zamanlar oluyor. Sınavlara daha yeni başladılar. Okula gitmek istemiyorum. Türkiye'de olsam acaba daha mı kolay okula giderdim? Bir sürü sorular oluyor. Ve ben ona diyorum ki, evet, hayatta her zaman bir şeyin, seçtiğimiz şeylerin negatif tarafları var, pozitif tarafları var. Biz pozitifini kucaklayarak devam etmeye çalışalım. Negatif taraflarını nasıl kompanse edebiliriz, nasıl kucaklayabiliriz bunlara bakalım birlikte. Ama birlikte. Çünkü şu anda senin öğrendiğin şeyleri ben de aynı zamanda öğreniyorum.
1: Evet.
0: Bana biraz müsaade et. Birlikte çözelim. Birlikte bakalım, birlikte yapalım.
1: Şimdi kaşıkla dolanan anne figürü geldi gözümün önüne.
0: Evet.
1: Ve karnı aç olmasın. Ama senin annenin karnı aç mı? Açsa evet yersin,
0: Bir
1: değilse
0: yapalım.
1: aç olduğunda yersin gibi. O
0: Evet,
1: eşlikçilik
0: daha
1: çok
0: çok kaygı
1: önemli.
0: olma.
1: Evet, çok
0: Evet.
1: önemli noktalardan biri. Peki iş yaşam dengesi, hayatında nasıl değişti? Türkiye'de ve yurt dışındaki iş yaşam dengesi?
0: Bence biz Türkiye'de çok uzun saatler çalışıyoruz.

0: yaşıyoruz. Ben İngiltere'ye gelince bunu fark ettim. İkinci şirketim İngiliz şirketi. Saat 10 ile 4 arası bir ofis saati koymuşlardı. Yani sabah 10'da işe gidiyorsunuz ve 4'te çıkıyorsunuz. Mükemmel bir hayat balansı sağlıyor bu size. Çünkü sabah çocuğumu çok rahat okula bırakabiliyorum. Okuldan alabiliyorum. Öğleden sonra çıktığım zaman eve geliyorum. Mesela 5.30 eğer 6 sizin yemek saatinizle saatiniz ise hala orada bir zaman kalıyor yemek yapabilmek için, biraz ortalığı toparlayabilmek için mükemmel bir dengede gidiyordu o tarafta. Ve İngiltere'de gördüm ki core hours uygulaması çok yaygın bir şey. Üçüncü şirketime de geçerken onların böyle bir şartı yoktu. Ben böyle bir şart koydum, onlar kabul etti. Dedim ki benim çocuğum var, ben sabah onu okula bırakmak istiyorum. Çünkü ben anneliğimi sonuçta hayatın belli bir döneminde yaşayacağım. Sonra o kendi hayatına uçup gidecek ve ben bir daha hiç onu okula bırakamayacağım. Böyle bir seçeneğim olmayacak. Onlar da anlayışla karşıladılar. Belki de biraz hani karşılıklı böyle alma verme dengesini oturtabildik yeni şirketimle birlikte. Yine ben bırakıyorum Uzay'ı. Öğleden sonra babası alıyor olsa bile yine de biraz vaktim oluyor sabah onunla vakit geçirmeye. Biraz daha burada iş yaşam ve çocuk yani okul dengesi şirketler tarafından anlaşılabilir bir şey. Yani siz
1: Çok
0: diyelim ki
1: önemli.
0: iş
1: Yani
0: çıkış
1: sadece
0: saatiniz
1: anneye bırakılmamış bir şey. Yani
0: anneye bırak
1: bu bir
0: kesinlikle.
1: sistem sorunu sonuçta. Yani annenin
0: Evet.
1: zamanı planlamaması değil. Zaten 3 saatin 4 saatin kalıyorsa çocuğun uyumasına yakın.
0: Evet.
1: Sen neyi dengeleyeceksin?
0: Evet, bu kesinlikle babalar ve annelerle ilgili toplu düşünülüyor. Mesela bir müdürümüzün 3 tane çocuğu vardı bir önceki şirketimde. Onun 3 çocuğu bırakma saatiyle benim 1 çocuğu bırakma saatim arasında tabii ki farklılık var. Çünkü diyelim ki küçük primary ilkokula gidiyorsa bütün ortaokul, ilkokul, okullar arası 10'ar dakika mesafe koyuyorlar ki hani 3 çocuğu olan rahatlıkla bırakabilsin diye. Bunu bile hesaplamışlar. Mesela o benden daha geç geliyordu işe ama sonuç itibariyle o da çocuklarını bırakıyor. Yani ne ben demiyorum ki neden ben onunla aynı saatlerde geleceğim gibi kimsenin kimseyle birlikte bir iddiası yok. Çocuğu olan herkese müthiş toleranslı davranıyorlar. Çocuğum hastaysa da istediğim zaman evden çalışabilirim, evde kalabilirim. Sadece müdürümü arayıp bugün Uzay hasta demem yeterli. Bu konuda hiç utanmıyorum, sıkılmıyorum. Kendimi bir baskı altında hissetmiyorum.
1: Aslında kendin olabildiğin bir iş yerinde çalışıyorsun ve kendin olma fırsatı veriyor. Ve bu kendi olman üretimine, çalışma şekline nasıl yansıyor? Genellikle şirketler hep
0: Çok iyi
1: şeyden
0: yansıdı.
1: bahsediyor ya, işte
0: Evet.
1: çalışan deneyimi, çalışan şöyle mutlu olsun, şöyle güzel ortam yaratalım, çalışanla ilgili şu anketlerde şu çıksın, özellikle piknikler en çok benim karşı olduğum, yılda bir kez yapılan piknikler, geziler, ama diğer tarafta çalışanın haklarını korumamak.
0: Haklarını
1: Burada
0: korumamak.
1: söylediğin şey çok kıymetli. Sadece hasta olduğunu söylüyorum. Beyan etmeme gerek yok.
0: Kesinlikle. Bir rapor ya da işte bunu ispatlamama bile gerek yok. Telefon etmem yeterli. Gelemiyorum demem yeterli. Bugün başım ağrıyor. Kendimi iyi hissetmiyorum demem yeterli. Bu konularda çok desteklenmiş hissediyorum gerçekten. Özellikle bir önceki şirketimde o zaman bir önceki şirketimde Garmin Technologies pozisyonunda çalışıyordum. Şimdi Senior Garmin Tech olarak çalıştığım için sorumluluklarım birazcık daha fazla. Ama buna rağmen müdürümün de bir çocuğu var tabii ki. Ve iş yerinde tabii mesela çalışan anne olmanın avantajları ve dezavantajları dediğimizde herkesin gözünün önüne biraz dezavantaj geliyor sanki. Ama avantajları da var. Mesela ben şirkette çocuğu olmayan birine göre daha organize çalışıyorum. Çok daha sistematik çalışıyorum. Çok daha zaman kavramı, bütün bu yani teslimat tarihlerine çok daha uygun çalışıyorum. Çünkü bu sistematiklik benim hayatımda var. Çocuğum olduğu için bunu öğrenmişim. Bir başka kişi daha yavaş, daha yayarak, daha bir sonraki güne bazı sorumluluklarını aktararak çalıştığı için mesela bence şu anki şirketimde anne olan kadınları daha çok tercih ettiklerini düşünüyorum. Çünkü
1: Evet, bu
0: çok
1: benim
0: organizeyiz.
1: çalışan annenin iş yaşam dengesinde de kendimi özledim kitabında da yazdığım bir şeydi ve bunu dillendiriyor olmam beni çok mutlu etti. Çünkü çalışan annelikte sorumluluklar gün geçtikçe artıyor. Bir takımın olduğu zaman, yani çocuğun da takımın, iki kişi olduğun zaman zaten bir kurum oluyorsun. Yani aile aslında en küçük
0: Kesinlikle.
1: kurum. Ve o
0: Evet.
1: kurumun içerisinde çocuğun da istediğin her hareketi, davranışı yapmıyor. Ve o çocukluk, ergenlik her dönemini geçiriyor ve sen o eşlikçiliğinde yeni bir liderlik sergilemek zorunda kalıyorsun.
0: Evet.
1: Ve yol içerisinde bu sürekli değişiyor. Ve kendini fark ediyorsun, kendine çekidüzen veriyorsun, empatin artıyor ama sempatiye dönüştüğünde ne başına geleceğini biliyorsun, hayırı az olduğunda ve bunların hepsini deneyimlediğin zaman iş hayatına böyle geldiğinde bir sorumlulukları onu zamanında yönetmezsen ne olacağını, ekibinle birlikte karar vermediğinde bir yere gidilmeyeceği evdeki karşılığın, ekibinde de o projenin
0: Evet.
1: sonlanmayacağını o kadar çok biliyorsun ki, o yüzden çalışan anneliğinde aslında çalışan kısmında, annelik kısmında okulu yok ama izi var ve bu izde annelik kısmı kesinlikle çalışan tarafına çok hizmet ediyor. Burada
0: Çok iyi bence de.
1: Amerika'da senin söyleminden bir şey aklıma geldi. Yayınımızın da bitmesine az kaldı ama bunu söyleyeceğim. Daha önce hiç çalışmamış birine iş hayatında şu soruyu sormuşlar. Ve 42 yaşında iş hayatına başlamak istiyor. Tamam, sen 3 çocuk annesisin. Peki evi nasıl yönetiyorsun?
0: Evet,
1: Nasıl
0: harika bir.
1: organize ediyorsun? Ve anlattığı şekliyle bir organizatör rolüydü, bir event organizatör rolüydü. Anlattığı şekliyle diğer kişi deneyimli olmasına rağmen onu işe alıyorlar. Yani baktığında ev hanımı almayalım, bir deneyimi yok. Yani bazı kalıpları kırmak ve ihtiyaca göre bakmak gerekiyor. Tabii senin bakış açın da bu yolculukta çok etkilemiş Burçin, onu da görüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle anne olmanın da katkısı insan hayatına çok büyük ya da bir canlıya rehber oluyor olmanın katkısının iş yaşamına çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi bizim bir 5 dakikamız kaldı. Bu 5 dakika içerisinde ben şunu da merak ediyorum. Şimdi dinleyenler diyecekler ki ya hiç mi bunun kötü tarafı yoktu ya yurt dışında? Yani kötü demek istemiyorum ben. Sen o zorluk
0: Olumsuz tarafı.
1: denilen tarafları aşma şeklin zaten ortada bence. Tüm hal, hareketin, tavrın, enerjin ne burada? Ama o zorluklardan bir tanesini ortaya koysan, zorlandım ama açtım desen ne söylemek istersin bu 5 dakika?
0: Yani bence bu farklı kültürde ve taban tabana zıt bir kültür. Mesela
1: Evet.
0: hani Türkiye'den biraz Orta Doğu bir ülkesine gitmiş olsanız yine farklı bir deneyim yaşarsınız. Bir İngiltere kültüründe taban tabana zıt. Bir de ben biliyordum bu kültürü. Yani bilerek büyük şok yaşadım. Çünkü biliyor musunuz çocuklu ve aileyle gelmeyle tek başına gelmek arasında çok büyük bir fark varmış. Ben bunu hesaba katamamışım. İkincisi buradaki çocukla alakalı kuralların çok sert olması bizi çok zorladı. Çünkü ilk geldiğimizde biz küçük bir oda kiralarız. Ev bulana kadar biraz etrafı keşfederiz. Çünkü bir çocuğumuz var ve 4 yaşındaydı ve ikimizin ortasında yatabilir falan gibi düşünürken emlakçılarla görüşürken bize şunu söylediler. Çocukla mı bir oda mı bir artı bir ev dahi tutamazsınız. Hani bu çocuğun ayrı bir odası olması gerekiyor sistem olarak. Ve gerçekten de tutamadık. Arkadaşlarımızda kaldık 6-7 hafta. Bir fiil ben acaba biz yani sokakta mı kalacağız gibi düşüncelerle büyük bir duvara çarptım. Yani çok büyük bir yüzleşme oldu açıkçası. Arkadaşlarım yardım etti sağ olsunlar. Onların evinde kaldım bir süre. Sonra bir 2+1 ev tuttum. Ama bu birinci adımdaki deneyimim evin kirasını dahi ödeyemiyordu. Yani bana verilen para.
1: Evet.
0: Çünkü bilmiyorsunuz İngiltere'de yıllık anlaşılıyor ücretler. Siz elinize ne kalacak hesaplayamıyorsunuz tam olarak. Gelirler, giderler, taksi, işte vergisi falan her şeyi siz
1: Evet.
0: kendiniz ödüyorsunuz. Çok farklı bir sistem. Ben ama 3 aşağı 5 yukarı hesapladığımı düşünüyordum. Hesapladığımın bayağı bir altında bir rakam elime geçince orada da büyük bir şok yaşadım ama o deneyime de çok ihtiyacım vardı. Böyle yani küçük küçük küçük adımlarla kaza kaza kaza bir dedim ki bir rahatlama seviyesine ulaşacağız bir anda ama ne anda bilmiyorum. Sonra bir ev tutabildik. Bir arkadaşımız referans oldu. Bir ev tuttuk. Bu sefer evin kirasını ödeyemiyoruz. Biz bir odasını kiraya verdik evin. Yani Şaka yapmıyorum. Bir yabancıyla yaşadık bir evde. Sonra o süreç de geçti. Biraz maaşlarımız arttı. Ben iş değiştirdim. Eşimin maaşı arttı derken, o zaman tamam, bizim artık bu kişiye ihtiyacımız yok. Sonra okuldan falan da gelip evi denetliyorlar bu arada İngiltere'de. Çocuk gerçekten kendisine ait bir odada kalıyor mu, kalmıyor mu? Çocuğun adresi burası mı? Annesi babası bu kişi mi diye arada bir denetleme oluyor. O denetlemeleri falan duyunca risk alamadık. Çünkü yenisiniz, her şartta tekrar ülkenize gönderilebilirsiniz. 5 yıl, 6 yıl bu psikolojiyle yaşamak insanı müthiş zorluyor. Pasaportunu alan arkadaşlarım bana dediler ki, hayır, bu için hiç fark olmuyor ki. Hayatına yine kaldığın yerden devam ediyorsun. Hayır, çok büyük fark var. Benim iki ayağım da yere basıyor şu anda. İkisi arasında çok büyük fark var.
1: Büyük fark var. Ben senin deneyiminden şunu görüyorum. Gerçekten bu yaşamın içerisinde var olmaya ve bu kültürün içerisinde kendi varlığını oturtmaya, o ayağını zemine basmaya niyet etmişsin. Ve bu süreç içerisinde söylediklerin şeyleri söylerken ki ses sonundaki enerji de aynı. Yani bir hayalini anlatırken ki enerji de aynı, zorluğu anlatırken ki enerji de aynı. Her şey dönüp dolaşıyor Burçin o bakış açısına ve zihniyete ve senin bu sürecin içerisinde yaşamda iyisiyle kötüsüyle var olmaya niyetin var mıya geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Senin kocaman evet varım, burada da varım, İngiltere'de de varım, Türkiye'de de varım ve var olmak için çabalıyor mu duydum. Yayınımızın sonuna geldik. Böyle anlatsak belki çok daha anlatabiliriz.
0: Çok
1: Ama bu
0: derin konular
1: hikayenin
0: var.
1: içerisinde bu bakış açısını la kalmasını istiyorum insanların, gerçekten bizi dinleyenlerin ve acaba zorlukların içinden geçerken nasıl bir bakış açısı hissediyorlar ve şu anda hayatlarının hangi dönemindeler? Bir kere geçiyor Burçin'in örneğinde olduğu gibi. Ve bu bir böyle basamaklı bir yolculuk değil aslında, döngüsel bir şey. Geçiyor, geliyor ve buna da hayat deniyor.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden bu hayatı nasıl ele aldığınız çok önemli. Senin hikayenden hayatı pozitif olarak ele almanın her zaman işe yaradığının bir kanıtı olduğunu bir kez daha gördüm ve duydum. Çok çok
0: Teşekkür
1: teşekkür ederim.
0: ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok mutlu oldum.
1: Güzel de bir anı oldu. Özellikle yurt dışına yeni taşınacak olanlar ya da taşınıp zorlukla içerisinde olan tüm çalışan annelere de hediye olsun bu yayın.
0: Çok güzel, harika.
1: Teşekkürler. Haftaya Cuma tekrar görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.

Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Merhaba sevgili Radyo Gedik dinleyicileri. Ben Gülay Güner. Gülay Güner'le Finans programına hoş geldiniz. Bugün finans dünyasının en temel ama aynı zamanda en çok yanlış anlaşılan sorularından birini konuşacağız. Yatırıma nereden başlamalıyım? Bu soru aslında yalnızca yatırım yapmaya yeni başlayanların sorusu değil. Yıllardır çalışan insanların da sorusu, emekliliğini planlayanların da sorusu, çocuğunun eğitimini düşünenlerin de, birikimini korumaya çalışanların da sorusu. Programa başlamadan önce kısa ama önemli bir hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bu programda benim paylaşacağım bilgi, yorum ve değerlendirmeler size nasıl aksedecekse genel finansal okur yazarlık amacı taşıyor. Yani burada anlattığım hiçbir konu aslında bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Her bireyin gelir durumu, yatırım hedefleri, risk algısı ve yatırım süresi farklıdır. Bu nedenle yatırım kararları kişisel koşullar dikkate alınarak yapılmalıdır ve mutlaka bu konuda da eğer bir danışmanlığa ihtiyacınız oluyorsa yasal zeminde bu tür danışmanlıkları veren yatırım bankaları ve onaylı şirketler var. Lütfen onlara başvurmayı unutmayın, atlamayın. Şimdi Türkiye'de yaşayan herkesin son yıllarda en az bir kez şu soruyu kendisine sorduğunu düşünebiliriz. Paramı nasıl koruyacağım? Aslında yatırım meselesi tam da burada başlıyor. Çünkü yatırım yalnızca para kazanmakla ilgili bir şey değil. Yatırım aslında öncelikle sahip olunan değeri korumakla ilgili. Mesela bugün bir markete gidiyorsunuz, geçen yıl aldığınız ürünün fiyatı değişmiş, kiraya bakıyorsunuz değişmiş, ulaşım değişmiş. Yani hayatın hemen her alanında fiyatlar değişiyor. İşte bu yüzden yatırım artık yalnızca finansçıların konuştuğu bir konu değil. Elbette enflasyonist bir ortamdan bahsediyoruz öncelikli olarak ve çok çok önemli. Öğretmenin de konusu, mühendisin, esnafın, doktorun, öğrencinin, hepimizin konusu aslında. Kısacası burada ilginç bir durum var ve bu durumu biraz sorgulamalıyız. İnsanlar yatırım yapmaya başlarken genellikle yanlış soruyla başlıyorlar. Mesela ilk sordukları soru şu: dolar alayım mı? Altın alayım mı? Yoksa borsaya mı gireyim? Bazıları biraz daha bilgi fazlalığı varsa fon mu alayım, hatta biraz daha riskli arenaları seviyorlarsa kriptoya yatırım yapayım mı? Oysa yatırımın ilk sorusu bunlardan hiçbiri değil. İlk soru şu: neden yatırım yapıyorum? Hem ilk soru hem de en önemli soru. Çünkü bütün düğüm bununla çözülecek. Yatırım aracı seçmeden önce yatırım amacını seçmek gerekiyor. Mesela bir yıl sonra ev almak isteyen biriyle 20 yıl sonra emekli olmak isteyen birisinin aynı yatırımı yapması doğru da değil, zorunda da değil. Çocuğunun üniversite masraflarını planlayan biriyle ek gelir oluşturmak isteyen biri aynı riskleri almak zorunda değil. Bu nedenle yatırımın başlangıç noktası araç değil, amaç. Biz ise çoğu zaman tam tersini yapıyoruz. Önce araç seçiyoruz, sonra hedef bulmaya çalışıyoruz. Şimdi küçük bir hikayeyle bunu anlatmaya çalışayım. Mesela bir arkadaşım beni aradı. Duydun mu? Şu hisse çok yükselmiş. Dedim ki şirket ne iş yapıyor? Bilmiyor. Kar ediyor mu? Bilmiyor. Borcu ne kadar? Bilmiyor. Faaliyet alanı ne? O da yok. Peki neden almak istiyorsun? Cevap: çünkü herkes onu konuşuyor. İşte yatırım dünyasında insanların yaptığı en büyük hatalardan biri bu: kalabalığı takip etmek. Bir yatırım aracı popüler olunca ilgilenmek, yükselince sevmek, düşünce korkmak. Oysa yatırım dünyasında başarı çoğu zaman sürü psikolojisinden uzak durabilmekle ilgilidir. Tekrar edeyim mi? Yatırım dünyasında başarı çoğu zaman sürü psikolojisinden uzak durabilmekle ilgili. Şimdi biraz risk kavramından bahsedelim.
Risk denince insanların aklına genellikle kötü şeyler gelir. Ama aslında risk yatırımın doğal parçasıdır. Risk olmadan getiri olmaz. Yüksek getiri beklentisi varsa yüksek risk ihtimali de vardır. Finans dünyasında bedava öğle yemeği yoktur. Yani kısaca böyle diyebilirim. Birisi size gelip hiç riski yok ama çok yüksek kazanç var diyorsa aman dikkatli olun. Çünkü yatırımın temel kuralı şudur, tekrar ediyorum. Getiri ve risk birlikte hareket eder. Bu yüzden yatırım yaparken ilk soru ne kadar kazanırım olmamalıdır. İlk soru ne kadar risk alabilirim olmalıdır. Çünkü bazı insanlar %10'luk bir düşüş gördüğünde rahat uyuyamaz. Bazıları %30'luk düşüşte bile sakin kalabilir. İkisi de yanlış değil. Sadece farklı yatırımcı profili. Yani önce profilinizin risk açısından tanımını yapmanız ve kendinizle yüzleşmeniz gerekir. Şimdi gelelim son yılların en popüler yatırım araçlarından birine. Yatırım fonları. Aslında fonlar uzun yıllardır vardı ama son dönemde çok fazla konuşulmaya başlandı. Peki fon nedir biliyor musunuz? Fonları böyle büyük bir sepet gibi düşünebiliriz. Bir sepetin içine farklı yatırım araçları konulur. Altın, hisse senedi, tahvil, yabancı piyasalardan bir takım yatırım araçları, hatta emtialar olabilir. Siz tek tek yatırım aracı seçmek yerine o sepetten pay satın alırsınız. Burada önemli bir avantaj vardır. Hepimiz tam zamanlı yatırımcı değiliz. Sabah işe gidiyoruz, akşam eve dönüyoruz, ailemizle ilgileniyoruz, kendi sosyal problemlerimizle ya da sosyal katılımlarımızla ilgileniyoruz. Yani hayatın içinde koşturuyoruz. Piyasaları gün boyu takip etmek kolay değil. Fon yöneticileri ise bunu bir meslek olarak yapıyorlar. Şirketleri inceliyorlar, emtiaları inceliyorlar, piyasaları takip ediyorlar, hatta siyaseti takip ediyorlar ve riskleri değerlendiriyorlar. Ve buna göre de bir portföy, yani bir sepet oluşturuyorlar. Tabii burada bir yanlış anlaşılma olmasın, onu söyleyelim. Fon yöneticileri de elbet sihirbaz değil. Kimse geleceği göremiyor. Kimse yarın altının ne olacağını da kesin bilmiyor. Kimse borsanın ne yapacağını da %100 tahmin edemiyor. Ama profesyonel ekipler karar verirken çok daha fazla veriyi değerlendiriyorlar. Şimdi burada sizlerin aklına şöyle bir soru gelebilir. Peki ben bu fonların performansını, geçmişini nerede görebileceğim? İşte burada TEFAS devreye giriyor. TEFAS yani Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu. Ben TEFAS'ı yatırımcıların kütüphanesi olarak görüyorum. Hani böyle desem sanırım bir yanlış tanım yapmış olmam. Çünkü yüzlerce fon hakkında bilgiye ulaşabiliyorsunuz TEFAS'ta. Diyelim ki altın fonları ile ilgileniyorsunuz, listeleyebiliyorsunuz. Hisse senedi fonlarına bakabiliyorsunuz. Para piyasası fonlarını inceleyebiliyorsunuz. Borçlanma araçları fonlarını görebiliyorsunuz. Peki TEFAS'ta neye bakacağız? Aslında burada ilk konu fonun yatırım stratejisi. Yani bu fon neye yatırım yapıyor? İkinci konu risk seviyesi. Üçüncü konu ise az önce söylediğim gibi geçmiş performansı. Burada çok önemli bir uyarı daha yapmak istiyorum. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değil. Tekrar ediyorum. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değil. Bu cümleyi yatırım dünyasında sıkça duyarsınız. Duymadıysanız da benden duymuş olun. Çünkü geçen yıl çok iyi performans gösteren bir fon gelecek yıl aynı performansı göstermeyebilir. Ama geçmiş trende bakmak, yani tek bir yıla değil önceki yıllara da bakmak bize bir fikir verebilir. Bir başka konu da fonun büyüklüğüne bazda bakabiliriz. Mesela ne kadar süredir yönetiliyor, nasıl bir strateji izliyor. Bunlar da değerlendirilmesi gereken konulardan. Şimdi bazı dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir. İyi tamam, araştırdım. Peki satın almayı nasıl yapacağım? Aslında çok kolay. TEFAS bir araştırma platformu, unutmayın. Alım satım platformu değil. Kullandığınız bankanın mobil uygulamasına, internet uygulamasına giriyorsunuz, yatırım bölümünü açıyorsunuz, fon işlemleri sekmesini buluyorsunuz ve seçtiğiniz fonu dilerseniz satın alabiliyorsunuz, günün birinde de bozabiliyorsunuz. Yani TEFAS'ı araştırma masanız olarak görün, bankanızı ise işlem yaptığınız yer olarak görün. Şimdi gelelim
Türk insanının en sevdiği yatırım araçlarından birine, altın. Bizim altınla ilişkimiz hakikaten çok farklı. Düğünde altın, bayramda altın, doğumda altın, tasarrufta altın. Belki de dünyanın çok az ülkesinde bu kadar kültürün içine işlemiştir. Hani Hindistan'ı da bir tarafa koyarak söylüyorum. Peki altın kötü bir yatırım mı? Elbette hayır. İyi bir yatırım mı? Bunun da tek bir cevabı yok. Çünkü hiçbir yatırım aracı her zaman iyi ya da her zaman kötü değildir. Önemli olan hangi dönemde ne amaçla kullanıldığıdır. Mesela insanlarda şu soru genelde var. Altın almak için geç mi kaldım? Bu soru yıllardır soruluyor. 10 yıl önce de soruluyordu, 5 yıl önce de soruluyordu. Bugün de hala soruluyor. Bilin ki gelecekte de sorulacak. Ama gerçek şu ki geleceği kesin olarak kimsenin bilmediği. Bu nedenle profesyonel yatırımcılar tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine farklı senaryolara hazırlıklı olmaya çalışırlar. İsterseniz biraz da borsadan bahsedelim. Borsa deyince insanların aklına genellikle iki görüntü gelir. Birincisi çok para kazanan insanlar, ikincisi çok para kaybeden insanlar. İkisi de doğru değil ama eksik. Çünkü borsa bir ortaklık sistemidir. Bir şirketin hissesini satın alırsınız. Yani şirket büyürse, kar ederse siz de büyür, kar edersiniz. Şirket küçülürse, zarar ederse siz de etkilenirsiniz. Sorun şu ki son yıllarda insanlar borsayı şirket ortaklığı olarak değil de kısa vadeli vurkaç gibi kazanç alanı olarak görmeye başladı. İşte burada riskler büyüyor. Çünkü kısa vadede fiyatları etkileyen çok fazla faktör var. Faiz kararları, ekonomik veriler, siyasi gelişmeler, küresel krizler, şirket haberleri. Bu nedenle yalnızca fiyat hareketlerine bakarak yatırım yapmak sağlıklı değil. Ve benim en çok sevdiğim yatırım araçlarından biri BES, yani bireysel emeklilik sistemi. BES'in en önemli tarafının aslında bir yatırım getirisi değil, bir tasarruf disiplini olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yatırımın en zor kısmı doğru ürünü bulmak değildir. Düzenli devam edebilmektir aslında. Her ay aynı kararlılıkla tasarruf yapabilmektir. Yatırım dünyasında birçok kişi yanlış ürün seçtiği için değil, yarı yolda vazgeçtiği için başarısız olur. Aslında bu bütün disiplinler için de geçerli ya. İşte BES bu disiplinin oluşmasına yardımcı olabilir. Şimdi de programın son bölümüne gelirken çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Kısa yoldan zengin olma hayali. Bu aslında sadece Türkiye'ye özgü değil, dünyanın her yerinde var. Birisi çıkar, paramı 10 kat yaptım. Bir başkası çıkar, bir yılda servet kazandım. Ama kimse kaybettiği paraları anlatmaz. Kimse yaptığı hataları paylaşmaz. Oysa yatırım dünyasında biliniz ki başarı hikayeleri kadar başarısızlık hikayeleri de vardır. Ve çoğu zaman en büyük dersler aslında orada saklıdır. Bu yüzden yatırım yaparken şu dört şeyi unutmayın. 1- Sabır. 2- Disiplin. 3- Araştırma. 4- Risk yönetimi. Finansal başarı çoğu zaman bir gecede gelmez, yıllar yıllar içinde oluşur. Tıpkı bir ağacın büyümesi gibi. Tohumu ekersiniz, bakarsınız, beslersiniz, sabredersiniz ve zamanla sonuçları görürsünüz. Evet sevgili dinleyiciler, bugün birlikte yatırım dünyasının temel taşlarını biraz tanımlamaya çalıştım. Yatırım nedir? Risk nedir? Fon nedir? TEFAS belki ilk defa duydunuz. Ne işe yarar? Altın, borsa, BES nasıl değerlendirilir? Bunları biraz bu kadar kısa bir sürenin içinde anlamaya çalıştık. Ama sakın unutmayın, yatırım yapmaya başlamadan önce her şeyi bilmek zorunda asla değilsiniz. Ama yatırım yaptığınız şeyi anlamak zorundasınız. Anlamadığınız bir ürüne yatırım yapmayın. Sosyal medyada gördünüz diye yatırım yapmayın. Komşunuz, arkadaşınız aldı diye yatırım yapmayın. Önce öğrenin, sonra karar verin. Çünkü finans dünyasında bilgi her zaman para kazandırmayabilir. Ama bilgisizlik neredeyse her zaman para kaybettirir. Ben Gülay Güner.
Gülay Güner'le finans programını dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşünceye dek ekonomiyle ve finansla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba. Mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya, antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu, İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work, teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuş Ali Karakelli. İstanbul Gelik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip flaşlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimini arttırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gelik Üniversitesi ve Gelik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendiririz. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmede mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerimde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gidik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite. Okay, this is called Underneath It All.

Merhabalar, ben Kerem Şunlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Kinky, huh, yo, put it down.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift anadal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.